Sosan, ne, şu dekleri tutayım. Sosan pehle, mujhe tumse pyar tha, mujhe tumse